Hazira deku babem tüle beze bla patratı bilmem. Hazreti Sevgi çavem çavem tebki bilmem. Rüzgâr çavem.

Oliver, em giştin davye xelekama ya îro, ku ejuliyana bora bum, biryara diyo delal, u gelek spas, jbu ku hedar kirinawa, u hertim, hondekef u xaşiyede biminin.

Kaş gahdarin mahaşavi sudalar. İru amvara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema. Briya Radyo Delar.

Gülgar. Em eri nadin ku xeyalin erdi ku surdikariyan ji ku ferskirina korestiye ka nuli herima yevlihiyama jihile bişami u ku beyrudi de ku desbedike. Serok komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kandiye. Kavlihiya Türkiye, neji kusrino reviye yinku başvuran ji ji parizgaha hatayeji le beleji jihile bişami u beyrudi ji desbedike. Ve tekeskir. Ko Ankara jin rana de ko koti amada karya jirastiya ka lisar walatin ko bira beko dika ufers kirina ji una veka ji deko khizmata plan saziya kore ji didin ko khayalin erdi ko sordike ji erdi ji marwade waf gotina ji dekha aftanawiya ko roja çarşamida dizi bira koma ko halmaniya ko partiya cade ugaş bedane ko AKP'de ji ku li Palamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da xaftinê xwe da balkişandiye. Sergeş deyanê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya nûtewiyê Tirkiye amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka kulûkteya neçoyê yê ku ji bû biryara li Ankarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdoğan aş zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko xaleyin erdeji ko sürdeki ji parşaya dışına ko barji ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna xude o emi eki tujara jiren adın ve yaki ve tek ezkir ya ko Şame o Beyrut'e ji ko ko xaşikin ko İstanbul'ina ve avlehiya Türkiye ji hele be Şame o Beyrut'e ji dispedike. O her ve haji disnişan kir ya. Ko walatin wija bin wija jil ko to erşin ko lisser walatin bira ko nagre awre na deji ko fers kirna to rewşan no lisser wan. Erdoğan got jî. Eger sîn oreka ji bo ko zerdariya Israîlê naye danî û nirxaveyeke jî ne tenê herêmê lê belê jî de du hema mirovahiyê bide ko wê jî destnîşan kiriye. Kora û standina Israîlê ko berpirsiya riyeka miroviya ko hev para û ragirtina ko Lida var bilna ko kaş saatin diruki uku khabata ki ko piroza jbu herkese ki u haru haji hişyarda ya. Lisser ko tavlabuna ko dunav ko serpihatiyen ko khizmeta ko tora ko ko mala ko jiye ko sistiyon edike. Uvida ko zani neji ko reveberiya ko sinistuna berdawama de ko bijihkirina ko voltakeyen ko aramiya herime dixe. Oku xeyetiye o tekez kiriyeji ku İsrail'e ji vekşandiye ji Libnan'e redike. O operasyonu xayi ku lişkeri ili vajı dudumine. O her vaha ji havaldaya. Aramya li Valatiyan ku Afrikaya u yin ku ji li serderyaya navi ji tek bida. O Erdoğan'a xaftına xaji u hako duduman diye. Rişin ku ji aliye saroku vaziri İsrail'e ku perjimaniya ku Netawiyaya ku toraveji ku Vara baran, o veri Suriye, o Lebnan'ı hatiye kirin. Giştina ka astaka koji, gava koji Türkiye jidike. O vi hişyardaya koji kesin o keve. Dosar bi hatiyan jiblatu kei koji, hizmeta lorayi koji ku male kuisyona jidike. Em gişin davye xalaka maya îro ku ejim yana bora bûm birya radyo delal û gelek spas ji bo guhdirkirina we û her tim hundekê bixweşê de bimîne.

Neden berhede? Devletin kovusu zamanı ya Rusya'ş bu kovut kadına nasıl darıfa bekardına? Uçbe pekani ya uya keşit bu devleta rengani ya kafare gariyaş bu parasıl darıya nafça yu harimi khaşi dağfran. Bingi hina ve jihli sel pobalat kadına desteko sektorin kovuzan o darbara gantiya rebelyan vanji radubu. Uçbu kovbegani na vanji. Arman canji ko asla da koji Fransiyan avjiro velyan huzanji bıxurt bu bıxarajji ko girevdan o vekendek ji ko nafşina ko jereji peydadı gire o buvaneji ko dıxıstı paşiji au kes

ver. Em de şunda ve xalaka maya iru. Ku ajuliana pora bum. Biya radio delal. Galik spas. Çbu kahder kirinawa. U hertim. Fandaki fuxaşida bimine.

Damaş gühderilme haşa üstü delal. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve ejuliyana borama. Briya radyo delal.

epey mane o armanca ve. Umaran doma ku fem kirina yi imza kirina pekati ka jibirind u bensaziyen ku jibi kirina ka lakhashi digre. Bu aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juvara evin. Beş hızına hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Karxabab uşku bilinde kirina asla kuru barina ku nakışkara ya ona vengetindir.

da muskula kirna. Guhertina ezmonin u ko kardorin ko organiza kirna bermar vavarnamayin bevar dehiyin ko hafa kuşandana şandiyin bijişkiyin ko duvaliya duju bijişkiya hapersiya u teknikisiyin jinizki hevşi akhaderiya teknolojiye her du davya unişte gariya o derman kirna yin jinu jendiga.

hev kariya, da zanistin bijişki de. O lekolinan da. Bijişkere kirina lekolinan zanisti u hev pare. Duvarı teknoşiya ko tekoşina litişi kona xaşiyan ve girtiye. Kona xaşkaniyen ko nexaşiyen kronika o pişxastınajı ko teknolojiya bijişkiya o biyolojikji o dermanan. Breve birina kiraza, o karsata, tindrustiye ko danine. Mekanizmeyen zelala, jbu persevdana bilez, o hev hengiya, hev pare, dirawşen elwatiyin tindrustiye, o peyvan mendiyen, bibilez u awayaki ku awlehiya tindrustiye herini, karista bibe.

Kia ve Kobe. Ani perwarda tar, uçak tane frimi. İher du aniyan tek eskirna. Bu ev fayama dejide kotani vaki, kurtur kuleka diplomatika nomine. Belki diji ko, cihede bikava maratya u beriya ku ava girina ku meletya teknikiyin havbaş ve ve şuye ku cih ve cih girina ve illi sererdi bita. Şupandına berpirsin diyar kirya. Bu ev hamuran duma ku diji bişavaya ki ku şevaya ki çala ki bivesi dama berperah girina qadin hefkariya duveli. U da ıxırnaka kumuda bixava jitte keliya hafbaraji. Bir ya bel ferah kitnav diya dergahin karam ruvi u bi

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Briya radyo deler.

epey mane o armanca ve. Umaran doma ko fem kirina yi imza kirina PKT kaje birend u ben saziyen ko cibi kirina ka lakhaşi digre. Bu aliyen cihrengiya en sektore bijişki duhumina kojide her giringe juvara evin. Beş kısına hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Kar xabab uş bu bilinde kirina asla kuru barina ko. Nakış karaya ona bende tindir.

Rüya ve Gobi, Ani Perverdar, Uçak Tane Frimi, İher Du Aliyan Tekes Kirna, Bu Efkaya Madeji de Kuteni Vaki, Kortur Kuleka Diplomatika Namine, Belki Diji Ko, Cihede Bikeva Maratya Uberiya Ko Ava Kirina Kumaletya Teknikiyin Havvaş ve Veşuye Ko, Cihbe Cihkirina ve Lisseler de Bita, Şubandına Berpirsin Diyar Kirna, Bu ev, hamuran duma kodici bir şavaya ki kuşevaya ki çalaki bir vesti dama berferah kirina qadın hefkariya duveli u da ıxırnaka kumuda bıxavajı tekeliya hafbaraji bir riya berferah kirina diya dərgahin kara mruvi u

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Riya radyo deler.

Tirkiye ve Suriye şubu kurtkırına hafkariye her başlı sektora tendrusti uzam isteng bu pişişkide maron domaka tafakiye ki stratejiki imzadike. Projeyi paytaxtada gavaka ko cihat edeş ko arman javiş mu vejri ko xeskırna sinora ko şirketin herimi uşu pişkistina ko bin saziya pişişkiye ko mara Tirkiye ko mara Arabiya Suriye. Mamuran domeka firkirna ya bir fere hev başaj bu bu hev kariya duvarı tendrosti ozan iste bijak edişi imza kirna. Afirmanı vaki kafeka stratejike o bişkeftiye kote edişi havaldı da. Tekili şirketin yeniden avbara her duvalatiyan da cihan da jih korpike. Bu asoyen hev kariya tendrosti o kısmet kuzeriye bişbiha. Bu avoyaki rasta rastri ده به جوان دین هر دو والاتیان به هر گلی سورو ترکی ده جی بو به اما راسی ما میزه گرره و اما دا بونا بر پرسنگ بو بیا بلنده این وزارت تا تم زروستیه و پس بوریا او شیروارمان دین که جو هر دو آلیان به راشی گوده چه ده ما راسی ما ده جی حاده به گز گرره او سکتورا تم زروستیه که سونکا که بینگهینه او که درگه هکا گرینگه

İngia ve Gobi. Aniyen perwerdedar, uçak tanıyan firimi. İher du aniyan tek eskirne. Bu ev bayama da jide kuatani veki, kurtur kuleka diplomatika nomine. Belki jdiji ko, cihede bikava maratya u beriya ku avakirina kumeletya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cihbecih kirina ve illi serer de bita. Şupandına berpilsin diyar kirya. Bu ev, hamuran duma ku diji bişavaya ki ku şevaya ki çala ki bivesti dama berperah kirina qadin hefkariya duveli. U da xerneka kumuda bixava jitekeliya hafbara jit. Beriya

Çavkaniyen zalal kirya uz eda kirya. Kuyak kirine ka havaldanın uku, beb gıhırtına kazın yariyen bişişki tejiko, halamdana ka behez bide. Havaldan bişkisina ko hizmet güzerin tündürüstü müjen kirina ko, her galiyen derman kirine, her du kuji, her du haji de çuna hatna, ne haşa giyiştin avanji. Abe bi çap değil ya, bişkiftiya hesin bike, و افیه کاش جن مودلیه که ارینیا یا هفکاریا آوکاریا نشان دیده یا که آرامی و گشبیدانی لیهره

Çima kiudi ruki, çi ciyay kimeje jiko, ser hegaliya nafe. U eke rewşen hulku u ruperin wanji, netini naskilna. Jiber koji le dirija hiya salen, bandore kawan, emersin dinavçaya, u linden birin berdura ve jihabu. U nabe wanji bi gelle kuyeran u guhirtinin ve hatı bungeridan. U avyak dışta jiko bevistikin. Kumera kum li selve kum jare rawastiya ob akhba u eji koweki rupe leka jimru jaya kumijaya navcaya chiyay kurmenji tumar bike.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daire Beni.

xalqımaya eru lesev amada buna balyoza Türkiye u hes hevaneji konsola xaniya Suriye ile Antabey ve dike urem mehevre nasdike.

Örgütün şaşandajı ve bir sana konu nertiya nuya suriye ve kırtına kırına kalese baştır kırına hizmetin ko peşkişi valatiyen suriye yeni de bir valatiyen ko gelibiye dene kırın.

Tamam baş o hoş be kahterin mahşabı stüdyo lal. İru ambuvara programaya hong kuleseri efrine çizane. Ve Juliana Burama. Bria Radio Delal.

yaşamak için aramızda Adem'le Havva'dan beri ekilen kara çalıların sökülmesini, yüksek